çok özenik içim babam ölür. Desek ne bir radyo kadar iş top bakıla toşim yakar. Kola fark iş asibim. Düşke bacak özenik içim babam ölür. Desek ne bir radyo kadar iş top bakıla toşim yakar.

Erdelezin. Erdelezi romakeren romano dedi. Heba krençinen taygilaven.